0: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimellikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tatilinizi indiden planlayın. Güneş, deniz ve unutulmaz anlar sizi gözleyir. Kıymetler cemi 1399 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: AutoFM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Serdimanlı kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: FIFA Dünya Şampiyonası finalını canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
2: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0541-222-8598.
1: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bahçe evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir. Dur.

0: şöbeleri, Oba Market ve köşklerden, azerlafereya.com veya misli.az'dan elde edebilirsen.
1: Aftakım'da reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.

Aşış, sade, efektif ve faydalı idman övüdür. Günde 10-15 dakika kaçmak, üreç damar sisteminin işine müsbet tesir eder. Ehvalı yükseldir, sizi stresten koruyor. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Fly Dubai Hava Yolları.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.

kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni verdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Radyo.com.
1: Paşa Bank sevdarı olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Invest Tetbik ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sevdarı ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile full sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest Tetbik'inde.
2: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Boom boom boom, let me say well. I say boom boom boom, now everybody say well.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: jamiepb.com.
1: FIFA Dünya Çempiyonatı finalını canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
2: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
0: Aftakım'da reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: değişmeyin. After FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık

0: Seçim. AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almağa ihtiyaç yoktu. Bir kutu Violant test stripi aldıqda resmi zemanetli Violant şeker aparatı size hediye olunur. Violant Hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdır.
4: Denizdeki rahatlık, kulinariya cenneti, sonsuz eğlence, gerb derdebesi, denize manzara ile hayat daha güzeldir. Norwegian Cruise'ları. Zeng et 050 055 070 ile 265 43 50.

0: 0588.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfort. Cemi bir neçe dəqiqeye orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsatını Lexus Bakı merkeziyle kaçırmayın. Servise önceden yazılın.

Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet edir. Elaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.

0: 42-41.
1: Bir 10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulü seç. En dirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilk yıl ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Take a deep breath and relax.

0: Radio.com.
1: Paşa Bank sevdarı olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Invest Tetbiki ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sevdarı ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etme yetelez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile full sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest Tetbiki'nde.
2: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: FIFA.com. FIFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Afterfm'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11

0: Hawaii tarihlerinde Salitonda Gelebe Marafonu. İstediğin mahsulü seç. En dilimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mahsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
1: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artık Bakı'da. İtalyan dizaynı, cesaretli hatlar ve Alfa Romeo ruhu. Hamısı bir avtomobilde. Gel ve tam elektrikli Alfa Romeo Junior'u keşfet. Ünvan Zaur Mudreliyev 8 ve Üzeyir Hacıbeyli 57. Elaga 983.
2: Aftafem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakti girmeye

0: 0598.
1: Vöyen'le işlevsiz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Jeep Wrangler için kısosu indirim artık güvvededi. İndi 108.200 yok. Cemi 101.500 manata efsanevi Wrangler'e sahip olabilirsiniz. Ünvan Üzeyir Hacıbəyli 57 ve Zarnudur Əliyev 8. Əlaqə 055 444 4700 veya 983.

0: Sağlıklı inşafın bir parçasına çevrilin. Paylaştıkça büyürük. Birlikte. Etraflı ipo.paşabank.az.
1: Paşabank Açık Sayımlar Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 28 Noyabr 2007 tarihli 250 lira lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet gaydiyat nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqa 989. Van, Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Bank of Baku'da nakd pul kredisine 106 faiz edek endirim var.

sporda herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasyon, refleks ve süratli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isimle hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaktinizi tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları...

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: FIFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izlemeyi istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
2: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Mesut FM'de JamieBeam.com.
1: Paşa Bank sevdar olmak indi herkes için el çatandı. Bir bank InvestetPiG ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sevdarı ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir bank Invest ile full sene işlesin. Etraflı malumat Bir bank InvestetPiG'inde.
2: Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: hafta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Violant hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miqdarını ölçmək üçün şeker aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir kutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şeker aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şekersiz həyat daha sağlamdır.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum komfort. Cemi bir neçe dəqiqeye orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle May Fürsatını Lexus Bakı Merkezi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.

0: UEFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izleme istiyorsan, sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.